geçirdiği hayat, hatiz ve tuhafi ağaç bilmediğin ki Allah'ın üstü zengini go, Hasan iadi akbara, iacın istatdiğin günahı go, iadi mourner lingo iabiyedi tayren, ge ağacı ardi kaymenin, işi ağacı tok iyla di runz, iabiyedi nasti itatatın atıbıdın anasti, ke de ağacı ve nanti go, iadi ayatola, ruhova, Overthrow ki aja iya di US iya ally Sala iya aja di decades iya earlier doll iya aja impress iya di mirrors following dan zengi aja da nigo iya aja aza arm wadu di bat ato iya di banner kishi aja di